çok boruk çıktı sahiye. Anı sana çok boruk çıktı sahiye. Dün her nama mukla mukla din har nama mukh ram kaya din har mukh ram kaya mukh ram kaya mukh ram kaya mukh ram kaya Let's go.